0: 反手。
1: 大亮不亮？出来亮不亮？
2: 嗯，这是用马的尾巴毛做的。
1: On kolumuzda kemal çalıştırmaz, çöp kolumuzda paranı basmaz.
2: 我也要试试，我也要试试。
1: Ay balam, aldırma, onunda süksek bombaydı, maşkısı dost. Aşkısı bunda maslaştığa vakti çıraylık avazı çıkıdı.
2: Çöyün ne bu fen de bu şeyin, bu ray çınca ben çöğün da ya bala.
1: Dur! Dur! Dur! Dur! Dur! Dur! Dur! Dur! Dur! Dur! Dur! Dur! Dur! Dur! Dur! Dur! Dur! Dur! Dur! Dur! Dur! Dur! Dur! Dur! Dur! Dur! Dur! Dur! Dur! Dur! Dur! Dur! Dur! Dur! Dur! Dur! Dur! Dur! Dur! Dur! Dur! Dur! Dur! Dur! Dur! Dur! Dur! Dur! Dur! Dur! Dur! Dur! Dur! Dur! Dur! Dur! Dur! Dur! Dur! Dur! Dur! Dur! Dur! Dur! Dur! Dur! Dur! Dur! Dur! Dur! Dur! Dur! Dur! Dur! Dur! Dur! Dur! Dur! Dur! Dur! Dur! Dur! Dur! Dur! Dur! Dur! Dur! Dur! Dur! Dur! Dur! Dur! Dur! D